O hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hasretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden, ayrı düşmüş hayal.

Sevdiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalır. Kadrini bil.

0: Çörensiz de tiki olsa yiyecek.
1: Malacı olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı hı.
0: Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur? He? Sizi ne elete yere siz caniler. Hamını canisiz.
4: Şamama. Aa şamama. Şamama hey.
5: Ne olur Südabe niye kışkırırsan?
4: Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vezreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle de şey olar, bir bak da.
5: Özü halkın vezresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeler.
4: Kim götürür ne? Bir de elimi oy vezreye vursam Allah bana ganim olsun.
6: Ne susdu dodaklarda?
5: Ay babam bu vedre kimindir?

0: Seren Öcü Sıfır.
1: Vakfane.
0: Vakıf.
1: Ne diyor abi bu?
0: Bir vakıfın öbürü değil.
1: Bak.
0: Niye aşık aşığım?
1: Sen geç kızlar ne?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm, okuyarsan. Bilirsen kim yazdığıb? Sizin son. Bilirsen ne deyik? Cezireler adası.
1: Tüfürür sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın.
2: Seni uşak.
0: Canlar, gelin.

0: İsteğimiz yaz oldu.
1: Dur dur, bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar.
3: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
4: Kantora gelersen danışarım.
3: Ben şimdi yine kantora.
5: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsin.
4: Gelersiz kantora danışarım.
1: Öf, ehval.
6: Ekşi bu istede de adamın keyfini soracağım.
4: Kantora yanıma gelirsin.
7: Kantora ne için paşa balay?
4: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
3: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
6: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne ne sözü?
3: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
6: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
8: Malı satmadın beni. Gel yedi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirirlər Almanya'da. Trafeya.
9: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
10: Şirreşirəm.
9: Çift çirreşir. O boydan da çör çirmundan giyir. Bu hələ fikirleşir.
0: Görmədik biz güldə.
11: Niyə səksin? Bəs köməkçin amı?
12: Köməkçim yoxdur.
0: Görmədik biz oyuncağı.
12: İstirahətə gedir. 3 il.
11: Axır ki keçdələ.
12: Bu ne?
0: Eşitmədik doyuncağı.
12: Təzə köməkçim. Belə oğlandı.
0: Eşitmədik doyuncağı.
12: Başlayaq?
3: Başlayaq.
12: Hə, ver vedrəni görüm.
3: Məhməd əmi, o bayaq gələn kim idi?
13: İş ya, güc ya. Belə nələrdir. Sən çirəvi giri. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
3: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
12: Sənin Məhəmmədi apardılar Montin balinçasına. Başa düşdün. Sən kimsən?
3: Köməkçisi.
12: Köməkçisi? Sən ha?
14: İzahından 3 manat, izahsız 2 manat.
15: Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
3: Amin, orada ne çekiyorsun?
15: Bir madde ver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Kız koynuna aldı dizi.
3: Mavi! Mavi!
16: Para información de Sharon. Hoy será frío y brumoso. Está aquí. Escucha. Ya da afşerandan mı?

0: Nece yani tembel? Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
1: Ay sana!
0: Ne?
1: Rehberlik!
0: Ehsen! Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüş de. Şimdi ben pambul suarlan, yine de her taraftan kaymış koyunlar.
2: Canın çıksın! Pambuğa hettinden artık su bırakma, kaymış koymasınlar.
1: Eşi, ben tarla için su esirgemirim.
2: Sen hiç özüne de esirgemirsen.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız, kajdirik.
2: Bura bak, abala zahmet hakkı senin yolun. O ki arvadın şövketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şövket kimindir? Paho, Kamil hoş gördük.
3: Şikali, Ebilmez, haberiniz var?
4: Yok.
3: Bizde konak geldi.
1: Sakin.
0: Sesler.
1: Kabak.
0: Sakin. Sakin.
1: Ya bir kaç kaldı.
0: Sakin de.
5: Yazdım meşelerde. Göz yaşım şişelerde, yarın gelip çıkmadı. Kalmışam şişelerde, aman ayaman, yarım ayaman, aman ha uyaman, aman ayaman.
1: Ne de şarkıydı?
6: Çok güzel gözler var.
7: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
6: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel ad verirseniz.
8: Hele cavan, evlenir, ağlı başına gelir. Biz hamımız güman eliyiz ki, kahramanlara ara gideceğiz.
6: Hiç bilmirəm ona ara gitmek isteyen ahmağı sen hardan tapacaksın.
8: Kapılar kapılar, arkayın ol, kızların minnet olsun.
9: Beledir oğlan. Moskva kızları da canla başına gelir. Ama bu hasret kişendedir. Seni kim alacak bilir.
8: Başla.

yağmur yağacak mı? Benim bu eşkimin semalarında havalar tutulup açılacak mı? Seni gözleyirem, hele bilmirem, yağış yağacak mı, kar yağacak mı? Benim bu eşkimin semalarında havalar tutulup açılacak mı? Bir güllü çiçekli bahar gününde soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, öyle ki gözüne yaş gelir senin. Bir güllü çiçekli bahar gününde soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, öyle ki gözüne yaş gelir senin. Söz var dolu kimi yağır başımı, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi külekler esir. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi külekler esir.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Bank of Baku.

0: yoldaşların gelmese de eybi yoktu. Ne olur, doğum akrabanı çağır.
1: Niye gelmiyorlar ama?
0: Doğumuza gelmişler de yani. Gelmemiştiler, ad gününe de gelmezler.
1: Ta. Sana kalmayıp bu. Doğuya gelmeyi bilerdim Erişte Eroğlu. Sen ne başa düşürsen.

Körler üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Körler üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde

oldu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla felak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla felak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

doğdu güneş. O güneş sendin, parladı al şefekler. Yüreğimde yandı ateş, o gül ateş sendin. Yollarıma doğdu güneş, o güneş sendin, parladı al şefek. Yüreğimde yandı ateş,